Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da yapılan araştırma mikroplastik kirliliğinin boyutunu ortaya koydu. 11 farklı bölgeden alınan 34 numunenin hepsinde plastik parçalarına rastlandı. Yalnızca 1 kilo topraktan yüzlerce parçacık çıktı. Araştırmaya göre kirliliğin başlıca kaynakları araç lastikleri, sentetik kıyafetler, kentsel atıklar ve nüfus yoğunluğu. Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü eğitim öğretim çalışmalarına başladı. Enstitü sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Gediz Nehri'nde kirlilik yaz aylarıyla birlikte yeniden arttı. Suyun rengi siyaha döndü. İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin ortak izleme çalışması nehrin üzerindeki kirlilik baskısını ortaya koydu. Uzmanlara göre tehdit yalnızca nehirle sınırlı değil. Sulanan tarım arazileri, yeraltı su kaynakları ve İzmir Körfezi'ndeki yaşam da risk altında. Çevreyi kirletene bu kez 50 milyon lira ceza. Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşunun benzer suçu daha önce 3 kez işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kez 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandı. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar

türbini inşa edildi. Önümüzdeki ay faaliyete geçecek türbinin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden 2 kat fazla enerji üretmesi hedefleniyor. Yine binlerce caretta caretta denizle buluştu. Caretta carettaların en önemli yuvalama yerlerinden olan Antalya'nın Belek, Kızılot, Dara ve Kundu sahillerinde yapılan çalışmalarla 4400 caretta caretta yuvası tespit edildi. Yuvadan çıkan yaklaşık 200 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi hafta sonları herkese. Ayın 10. günündeyiz bu arada. 10 Ekim 2026 Cumartesi. Bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güner Sönmez ben. 2 saat boyunca hafta sonu değerlendirebileceğiniz etkinlik önerilerinden, hafta sonu dijital platformlarda ya da beyaz perdede izlemek isteyebileceğiniz film alternatiflerinden, dizi alternatiflerinden, teknolojiden, müzikten, sağlıktan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve Cumartesi sabahınıza. Hadi başlayalım mı?

Dün spor camiasında önemli bir gelişme oldu biliyorsunuz. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevinden ayrıldığı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıyla Montella ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Böylece A Milli Takım'da bir dönemde kapanmış olduğu Montella döneminin sonuna gelindi. İtalyan teknik adam Eylül 2023'te Milli Takım'ın başına geçmişti hatırlayacaksınız. Montellalı A Milli Takımımız Euro 2024 elemelerinde başarı sağlamıştı. Turnuvaya çeyrek finale kadar yükseldi. Çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olup organizasyona veda etmişti. 2026 Dünya Kupası elemeleri grup aşamasında da 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldıktan sonra playoff yarı finalde Romanya'yı, finalde Kosova'yı mağlup etti ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na adını yazdırdı. Biz yine de Montella'ya katkıları için teşekkür edelim. Kral Pop'tasınız.

Dün yeni filmler vizyona girdi. Geçen hafta vizyona giren filmleri çok konuşmuştuk. Tom Cruise'lu Inarritu filmi, Digger Brad Pitt'in bir köpekle başrolleri paylaştığı filmi ve Anne Hathaway'in Verity yapımı arasında zirvenin sahibi, gişenin lideri Verity oldu. Dün vizyona giren filmlerden dikkat çeken birkaç yapımı da hatırlatmak isterim. Soy filmi ve Jessica Chastain'in rol aldığı Other Mommy, diğer anne çok konuşulan yapımlar arasında. Uluslararası bir eğlence şirketinin yapımcılığını üstlendiği Soy filminde Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmazak, Özge Özacar ve Tamer Levent gibi isimlerin yanı sıra bir de sürpriz konuk Tuba Büyüküstün yer alıyor. Diğer yandan Oscar ödüllü Chastain'in rol aldığı korku gerilim türündeki filmde ise kendi kötü klonuyla kızını dehşete sürükleyen bir annenin yaptıkları anlatılıyor. Hatırlayın, fragmanı Odyssey filminden önce gösterilmişti, çok da konuşulmuştu yine o dönem sosyal medyada. Belki hafta sonu görmek istersiniz. Manifest ve Ajda Pekkan işbirliğiyle devam ediyoruz. Cumartesi sabahına Hileli, şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

Tiyatro sezonu açıldı. Şahane de oyunlar var. Hemen birkaçını önermek, hatırlatmak istiyorum. Satıcının Ölümü Zorlu PSM'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 25 yıl sonra tiyatroya dönen Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor'a Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karstoğlu ve Beyti Engin'in eşlik ettiği oyun geçtiğimiz sezon kapalı gişe sahnelenmişti biliyorsunuz. Başarılı olursam değerliyim düşüncesinin bir insanı ve ailesini nasıl tükettiğini anlatıyor Satıcının Ölümü.

geçen sezon gördüm. Ne yalan söyleyeyim, bu sezonda görmek isteyeceğim bir yapım. Salih Baydemci'nin Tek Kişilik Sesleri 14 Ekim'de Unique Hall'de, Şener Şen'in yıllardır kapalı gişe oynayan, 1970'lerin Türkiye'sindeki sınıfsal değişimi bir mutfak üzerinden anlatan Zengin Mutfağı oyunuysa aynı sahnede 25 Ekim'de tiyatro severlerle buluşuyor. Belki görmek istersiniz.

Yer, gök, organize işler karın hazinesiydi. Hafta içi Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve rol aldığı yapımın galası düzenlendi. Çünkü geçtiğimiz günlerde ilk filmi 2005 yılında yayınlanan organize işlerde oyuncuların büyümesine de tanıklık ettiğini söyleyen Yılmaz Erdoğan, ki gerçekten de müthiş bir oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşuyor yapım. Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Bensu Soral ve kadroya yeni katılan Uras Kaygılaroğlu gibi isimlerle bir dijital platformda yayınlanacak. Onun dışında dijital platformlarda bu hafta sonu ne izleyelim derseniz, ben her cumartesi Mobland'in yeni bir bölümünün erişime açıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Eğer henüz başlamadıysanız Slow Horses ve yine bir başka platformda Harvard koridorlarında yaşanan bir suç hikayesini aslında anlatan Yuna Bomber'ı tavsiye edeceğim, ki ayrıntıları kendi sosyal medya hesaplarımda da uzun uzun anlattım. Belki dinlemek istersiniz.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türk

26 başladı. Konserler, eğlenceli yarışmalar, basketbol ve oyun turnuvalarıyla kampüsünde eğlenmeye hazır mısın? 13 Ekim Mert Demir, Ege Üniversitesi İzmir. 15 Ekim Fatma Turgut, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta. 20 Ekim Köfün, Atılım Üniversitesi Ankara. 23 Ekim Edis, İstanbul Teknik Üniversitesi. Festivalle ilgili detaylar www.selfie.com.tr.

Birkaç kültür sanat etkinliği önerim var. Bir defa 212 Fotoğrafı İstanbul'un bu hafta sonu, son hafta sonu, pazar akşamına kadar ziyaret edebilirsiniz. İstanbul'da 25 farklı mekanda pek çok sergiyi ücretsiz ziyaret etmek mümkün üstelik. Sen Benoa Kilisesi, Galata Okulu, Eski Postahan'daki sergileri özellikle keşke görmeyi başarabilsek yarın akşama kadar, Karaköy rotasını yani. Diğer mekanları da elbette inceleyin 212 Fotoğrafı'nın kendi web sitesinden. Ve İstanbul Modern, Semiha Berksoy'un Tüm Renklerin Aryası sergisini ağırlamaya devam ediyor. Sergi süresi uzatıldı. Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçılarından Berksoy'un sergisi 22 Ekim'e kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilir. Belki hafta sonunuzu bu sergilere ayırmak istersiniz. Gece

Hafta sonu hangi maçlar var? Birkaçını hatırlatayım. Süper Lig'de bugün saat 16'da Samsun Spor Trabzonspor ile 19'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yarın ise 13.30'da Konya Spor Başakşehir, 16'da da Gaziantep Çorum maçı var. Akşam da yarın akşam saat 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor ile mücadele edecek. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum.

listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Poizi, Başımda Belalar. 9 numara Derya Ulu, Şımarık. 8 numara Manifest, Toz Pembe. 7 numara Mela Bedel, İki Tas Çorba. 6 numara Sibel Can, APO, Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numara Bora Duran, Döndüm. 3 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. 2 numara Hadise, Ara Beni. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 9 numara Poise Başımda Belalar. 8 numara Blok 3 Değiştiremezsin Yazılmışsa. 7 numara Crush Benim Olsana. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Dedüp Luman Sıla Acı Bal. 4 numara Blok 3 Kırgınım. 3 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 2 numara Bora Duran Döndüm. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.
1: Benim hatam var.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma. 9 numara Dedüp Luman Sıla Acıbal. 8 numara Hadise Ara Beni. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Blok

43 kırgınım. 5 numara Crush benim olsana. 4 numara Bora Duran döndüm. 3 numara Blok 3 Poizi çok güzel gülüyorsun. 2 numara Blok 3 kayıp kalp. 1 numara Blok 3 sebebi yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 9 numara Dedüp Lüman, Sıla Acıbal. Sekiz numara Crash, Benim Olsana. Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim olsana, benim olsana. Yedi numara Blok 3, Kırgınım. Bu kalbi sana inandır ama uykusuz geceler seni sormuşlar. Altı numara Hadise, Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. 5 numara Blok 3, Poizi, Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git, emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep öyle gidiyorsun. 4 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. 3 numara Blok 3, Kayıp Kalp. İki numara Bora Duran, Döndüm. Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana, sana. Bir numara Blok 3, Sebebi Yar. Döndüm.

0: liste, pop liste. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bak.

26 cumartesi bugün, bir hafta sonuna, bir cumartesi gününe daha birlikte giriş yaptık. Eğlenceli, enerjisi yüksek bir giriş yaptığımızı tahmin ediyorum. Gününüz böyle devam etsin. Yapılacak çok fazla şey var. Lütfen hafta sonu kendinize de, yapılması gerekenlere de, sevdiklerinize de vakit ayırmaya çalışın. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Şimdi yavaş yavaş müsaade istiyorum. Şahane bir

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata. Reklam.
4: Kral Pop. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo. Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Kar Servis noktalarında.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bir

0: Aragaz.
1: Bu tatlı aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
7: Türkcell'lere bağlan.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Bugün 10 Ekim 2026 Cumartesi. Evet, koşturmaca ile geçen bir hafta geride kaldı. Artık önümüze bakıyoruz, yani hafta sonu tatiline. Arzu Kaya ben 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla her nerede olursanız olun sizlere eşlik edeceğim. Siz de yayınıma eşlik etmeyi unutmayın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başlayalım mı? Hadi o zaman gelin benimle.

0: kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar mcfit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Reklam. 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hafta sonu tatiline dair ne gibi planlarınız var? Bunların arasında sinemaya gitmek var mı? Eğer varsa vizyona yeni giren filmlerden sizlere bahsetmek istiyorum. Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı Soy, gizemli bir İstanbul konağında açılan karanlık sırları konu alıyor. Biraz gerilim, biraz gizem, merak seviyorsanız bu film size çok uygun. Bir diğer film ise Özge Gürel ve Gökhan Alkan'ın rol aldığı Medeni Haller, romantik komedi. Ben çok severim romantik komedi filmlerini. Bu hafta sonu tatilinizi sinemaya giderek keyifle geçirebilirsiniz. Filmler gerçekten çok keyifli. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz ve en keyif aldığınız şarkılar eşliğinde devam ediyor. İşte onlardan biri. Seni

Bugün 10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Günü. Hepimiz bedenimiz yorulduğunda dinleniyoruz. Başımız ağrıdığında bir çare buluyoruz. Kendimizi iyi hissetmediğimizde biraz mola vermeye çalışıyoruz. Peki ya ruhumuz yorulduğunda ne yapıyoruz? Aslında en kötüsü ruh yorgunluğu. Bazen kimseyi üzmemek için susuyoruz. Bazen güçlü görünmek için içimizdekileri saklıyoruz. Bazen de herkese yetişmeye çalışırken kendimizden ne kadar çok uzaklaştığımızı fark etmiyoruz. İşte bütün bunlar ruhumuzu yoran şeyler. Oysa her zaman güçlü olmak zorunda değiliz. Her sorunun cevabını bilmek, her şeyin üstesinden tek başımıza gelmek zorunda değiliz. Biraz yavaşlayalım mı artık? Kesinlikle kendimizi rahatlatalım, ruhumuzu rahatlatalım ve o ruh nerede olmak istiyorsa, ne yapmak istiyorsa izin verin yapsın. Ruh sağlığı çok önemli. Evet, Pop'un kralındasınız, en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz ve ruh sağlığınıza iyi gelecek en güzel şarkılarımızdan biri daha sizin için bu frekansta. Kulak verin ve bizden ayrılmayın.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: servis noktalarında.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan.

Yalancı Bahar'dan memnun olanlar, olmayanlar, evet memnun olanlar daha fazla. Ama bu böyle sürmeyecek tabii ki. 13 Ekim Salı gününden itibaren hava sert bir şekilde değişecek. Trakya ve İstanbul, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların 10 derece civarına kadar düşmesi bekleniyor. Yaklaşık 15 derecelik ani sıcaklık düşüşüne dikkat. Bahar havası yerini belirgin bir şekilde serin ve yağışlı sonbahar günlerine bırakacak. Özellikle sabah ve

akşam saatlerinde üşümemek için giyiminizi bu değişime göre ayarlamalısınız. Meteorolojiden aldığımız son bilgiler bu şekilde. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Keyifli bir cumartesi günü, keyifli şarkılarla devam ediyor. Her neredeyseniz mesajlarınızla lütfen eşlik edin. 0533 781 74 74.

0: Kral Pop Haber.
1: 10 Ekim Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Bugün Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde seçim günü. Yolsuzluk soruşturmalarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı ile birlikte Ataşehir Belediye Başkan Vekili de tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. İki ilçede de başkan vekili seçimi yapılıyor. Ataşehir Başkan Vekili AK Parti adayı Serdar Orhan oldu. Seçimde Yeni Parti ve CHP aday çıkarmadı. İzmir'dense iki belediyeye operasyon haberi var. Çeşme ve Bayraklı belediyelerine yönelik başlatılan soruşturmalarda toplam 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istendi. Önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimler araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da fon soruşturmasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş hakkındaki iddialara başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksiniz sözleriyle tepki gösterdi. Aile Bakanı Göktaş da babası hakkında ortaya atılan fon iddialarını yargıya taşıdı. Yeni Parti milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan soruşturma kapsamında dezenformasyon suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. Murat Arel ve İsmail Saymaz hakkında ise imza atma şartı itiraz üzerine değiştirildi, ev hapsine çevrildi. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması 1 Kasım'da başlıyor. Yaş doğrulama işlemleri kullanıcının talebiyle E-Devlet üzerinden yapılacak. Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasında yeni bir skandal ortaya çıktı. Geminin kara kutusunun olaydan 2 gün önce kapatıldığı anlaşıldı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu ülkede Lodos'la birlikte hava birçok noktada yazı aratmayacak. Bugün İstanbul ve Ankara açık 25, İzmir ve Bursa açık 28, Antalya açık 27 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fransa, Belçika ve 2 İtalya mağlubiyetiyle 45 yıl sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan mağlup ayrılan A milli takımda fatura Vincenzo Montella'ya kesildi. Türk milli takımıyla 27 Eylül 2023'te tanışan Vincenzo Montella, A milli futbol takımın teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı. Galatasaray milli aradan galibiyetle döndü. Sarı Kırmızılılar 25 dakikasını 10 kişi geçirdiği maçta son dakikalarda attığı gollerle Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Puanını 16'ya yükselten Galatasaray Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Euroleague'de temsilcilerimiz parkedeydi. Anadolu Efes Euroleague 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Beşiktaş ise Baskonya'yı deplasmanda 92-84 mağlup ederek ikinci galibiyetine uzandı. Evindeki iki maçı da kaybeden Kartal deplasmanda 2'de 2 yaptı. We'll be right back.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: İç Anadolu geneli hafta sonu boyunca güneşli olacak. Ege'de ise Lodos'ta sıcaklık biraz daha arttı. Akdeniz'de de hava yazı aratmıyor. Marmara kesiminde ise güneş görülse bile yine yer yer pus var ve bölgede hava kirliliği de yükseldi. Özellikle akşam saatlerinde yolda olacak sürücülerimiz dikkatli olmalı.
0: Ema Sigorta risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Ladies and gentlemen, this is spectacular.

Radyo'da şimdi dinleyicilerimizden gelen mesajlarla devam ediyoruz. İstanbul'dan Cemil hepimize çok güzel bir gün dilemiş. Taksi şoförüyüm. Hem ben hem de aracıma binen müşterilerim Kral Pop Radyo'nun şarkılarını çok beğeniyor. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Ne güzel, ne keyifli bir mesaj. Bir diğer mesaj yazan dinleyicimiz Melike Eskişehir'den yazmış. Arzu, şu anda seni 5 arkadaş dinliyoruz. Hangi şarkıyı çalacaksan kabulümüzdür. Günün mesajını almayı bekliyoruz. Aramızda aşk acısı çeken var da demiş. Peki, umarım güzel mesajlar alırsınız şarkıdan. Pop'un kralında yeni saatteyiz ve dinleyicilerimizden gelen mesajları paylaştım sizlerle. Çok teşekkür ediyorum yayınıma eşlik ettiğiniz için. Bakın kiminle devam ediyoruz.

0: harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: kar servis noktalarında.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türk

Kral Pop Radyo'da müzik dünyasından son haberlerle devam ediyoruz. Manifest, kariyerindeki ilk İngilizce şarkısı Tralala'yı yayımladı. Türkçe şarkılarla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup için parça, uluslararası arenaya açılan ilk adım olarak değerlendiriliyor. Tralala baştan sona bir bakışma hikayesi anlatıyor. Aynı gece aynı mekanda karşılaşan iki kişinin arasındaki gerilim şarkı ilerledikçe bilinçli bir oyuna dönüşüyor. Ben şarkıyı çok beğendim. Klibe bayıldım. Hatırlarsanız Manifest kızlarını tüm dünya tanıyacak demiştim. Ve öyle olmaya başladı. Yolunuz açık olsun kızlar. Muhteşem gidiyorsunuz. Müzik dünyasından son haberleri kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

Radyo Top 20, yani Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı saatler 13'ü gösterdiğinde başlayacak. Liste güncellenmeden önce ilk 5'te bu hafta kimler yer aldı hatırlayalım. 5 numarada Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 4 numarada Ankara Echoes, Beni Al. 3 numarada Hadise, Ara Beni. 2 numarada Manifest, Toz Pembe. Ve zirvenin sahibi Blok 3, Kayıp Kalp. Bakalım bu ilk 5'te değişiklikler olacak mı? 1 numara değişecek mi? Listeye yeni girişler olacak mı? Hepsinin cevabı saatler 13'ü gösterdiğinde Kral Pop Radyo'da. Sakın kaçırmayın.

0: tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
3: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
4: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol. Türkcelli.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Birazdan yani saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesi sevgili Çelik'in sunumuyla başlayacak. Ve ben Arzu Kaya, yarın saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların, hatta keyfin yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın ve Kral

0: Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla başlıyoruz. 20 numarada listemizde Mustafa Sandal Saygı Bir projesinde Mela Bedel yorumuyla iki tas çorba var. Şarkının sözleri Mustafa Sandal'a ve müziği Bülent Tezcan'a ait. Ya da müzik tarafından yayınlandı Mela Bedel iki tas çorba listemizin bu hafta 20 numarası. Göz

20 numarada iki tas çorbayla Mela Bedel dinledik. Bu hafta 18. haftası listemizdeki 3 basamak geriledi. Ve geldik haftanın 19 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 19 numarası Mebrure. Şarkısı ise...

21. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Mebrure Değilim 19 numaranın sahibiydi. 18 numarada ise Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan 21. haftasında listemizde 18 numaranın sahibi.

Pop Radyo Top 20 listemizde 18 numarada Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri dinledik. Şarkının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı, düzenlemesi ise Kerem Akta. Ve haftanın 17 numarasıyla geri sayımımıza devam edelim. 17 numarada listemizde 9. haftasında Poise var. Başımda Belalar şarkısı bu yılın sevilen şarkılarından, söz ve müzik Barış Anaç yani Poise ve Oğulcan Nihat'a ait. Düzenlemede de Barış Anaç var. Nasıl?

0: Pop Radyo Top 20. Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan.

Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 16 numarada APO var. 28 haftadır Ömrüm şarkısıyla listemizde APO ve bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Öyle bir

Sözü müziği APO'ya, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Alkın'a ait. Ömrümle APO'yu 16 numarada dinledik ve 15 numarayla geri sayımımız devam ediyor. 15 numarada ise Crash var. Crash, Crash şarkılarıyla önemli bir çıkış yakaladılar ve 10. haftasında listemizde 15 numaranın sahibi oldular. Şarkının sözü ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya ve Milan Önder'e ait, düzenlemesi de Sezer Dinç'e. Crash, Crash haftanın 15 numarası.

Kral Pop Radyo Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ediyor ve geri sayımda 15 numarada Crash dinledik. 14 numarada ise Mabel Matiz var. Mabel Matiz bu hafta bir basamak geriledi ve Umrum Dışı şarkısıyla 14 numarada dinliyoruz.

0: Sözü ve müziği Mabel Matiz ve Murat Güner'e ait, düzenlemesi de Bahti Sutekin, Sabi Salteele, Post Records tarafından yayınlandı. Umrum Dışı Mabel Matiz'i 14 numarada dinledik. 13 numarada ise Tan Taşçı var. Gidişat şarkısı bu hafta bir basamak geriledi. Sözü, müziği, düzenlemesiyle Tan Taşçı Gidişat 13 numaranın sahibi.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 13 numarasıydı. Tan Taşçı ve Gidişat. 12 numaradayız. 12 numarada ise uzun süre zirvede dinlediğimiz, bu yaz boyu bol bol dinlemeye devam ettiğimiz Manifest Ajda Pekkan var. 22. haftasında Hileli ile Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numaranın sahibi oldular.

Sözü müziği Ateş Atilla'ya ait hileliyle Manifest Ajda Pekkan'ı 12 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 11 numarasıysa Nefes. Sana Düşüyorum şarkısının sözü ve müziği Mehmet Akbay'a ait Sana Düşüyorum'la Nefes Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve 11 numarada.

duygusuyla, yorumuyla çok sevdiğimiz Sana Düşüyorum şarkısıyla Nefes Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 11 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 10 numarası Sibel Can ve AP oldu. Kıyamam şarkısı 12 haftadır listemizde ve bu hafta 2 basamak geriledi. 10 numaranın sahibi oldu. Şarkının sözü ve müziği AP, Sony Müzik tarafından

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: yayında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bu çorba aşmış.
8: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
9: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Hoş geldiniz.
1: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geri sayım haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 9 numarada yeni bir giriş var. Crush Benim Olsana şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemize 9 numaradan giriş yapıyor. Şarkının düzenlemesi Sezer Dinç'e ait. Ayrıca sözü ve müziği de Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya, Milan Önder, Arda Soydoğan, Batu Cengiz, Efe Şan, Oğuzhan Çiftçi, Miraç Fırat'a ait. Crush Benim Olsana listemize 9 numaradan yeni giriş yaptı. Gece

Benim Olsana şarkısıyla Crash, Kral Pop Radyo Top 20 listemize 9 numaradan giriş yaptı. Geri sayımda Crash, Crash şarkısıyla 15 numarada yer almıştı. Ve haftanın 8 numarasıyla geri sayım devam eder. 8 numarada ise Blok 3 var. Sebebi Yar şarkısı, Kayıp Persona albümünün son dönem ön planda yer alan şarkılarından biriydi ve zirvede uzun süre dinledik. Bu hafta listemizde 15. haftasında bir basamak daha geriledi ve 8 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Blok 3, düzenleme Narko ve Cerrah'a ait. Sebebi Yar'la Kayıp Persona albümünden Blok 3 yorumu 8 numaraydı. 7 numarada Burak Bulut var. Ah Be Manolya şarkısının sözü ve müziği Burak Bulut'a, düzenlemesi de Efe Can'a ait. Bu hafta bir basamak geriledi ve 7 numarada dinliyor.

Haftanın yeni girişi Acı Bal, Dedüplüman ve Sıla 6 numarada dinledik. Ve haftanın 5 numarasıyla geri sayım devam ediyor. Adım adım zirveye yaklaşıyoruz. 5 numarada ise Ankara Ekos var. 29 haftadır listemizde Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos bu hafta bir basamak geriledi. 5 numaranın sahibi oldu.

Sözü Mert Can Erkan, müziği Sertan İpek ve Mert Can Erkan, düzenlemesi de Kürşat Kahraman imzalı. Beni Alla Ankara Ekos listemizde 5 numaraydı. 4 numarada ise 49 haftadır listemizde yer alan ve bu hafta 4 numaraya yükselen Semih Cenk var. Çıkmaz Bir Sokakta'yla Semih Cenk, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 4 numara.

Düzenlemesi Semi Cenk Berkar'da Büken'e, sözü ve müziği de Semi Cenk'e ait. Çıkmaz Bir Sokakta ile Semi Cenk'i listemizde 4 numarada dinledik. Geldik. Zirve yarışının en kızıştığı anlara. 3 numaradayız. 3 numarada Hadise var. 16. haftasında Ara Beni şarkısıyla Hadise, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Bu haftada 3 numara.

Şehri sözleri yazdı. Hadise Esat Fidan müziği yaptı. Esat Fidan da düzenlemeyi yaptı. Pasaj Müzik tarafından yayınlanan Hadise ile Arabeni listemizin 3 numarasıydı. Zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına geldik. 2 numarada 14. haftasında listemizdeki Manifest var. Toz Pembe şarkısıyla Manifest, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve zirvenin ortağı oldu.

0: 20. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihleri.

0: ürünlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: 18 numara.
1: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 17 numara.
2: Yine yazdım ha, unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 16 numara.
3: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 15 numara.
4: Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim.
0: 14 numara.
5: Yavrum bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerim çıkar, bir de sen koy.
0: 13 numara.
6: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
0: 12 numara.
7: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: 11 numara.

0: 3 numara. Radyo Top 20
1: ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Geri sayımda haftanın bir numarası. Bu haftada değişmedi. Blok 3 ve Kayıp Kalp oldu. Şarkının sözü müziği Blok 3'e ve Narko Cerrah'ta düzenlemeyi yaptı. Kayıp Persona albümündeki hemen her şarkıda olduğu gibi. Blok 3, Kayıp Kalp, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bir numarası.

0: Cüzdandan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Çay, simit, bahçıvan, kaşık kaşık.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 10 Ekim Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Siyasette fon soruşturması polemiği sürüyor. AK Parti sözcüsü Çelik, muhalefetin linç kampanyası yürüttüğünü söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise bu işin peşini bırakmayacağız dedi. MHP lideri Bahçeli ise hukuken araştırılmadan herkesi suçlamak yanlıştır. Bakanlarımızı sonuç almadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair de süreç sağlıklı yürüyor, artık devlet politikasıdır ifadelerini kullandı. Abdullah Öcalan'ın siyasallaşma koordinatörü olarak görevlendirilmesi çağrısını yineledi. Fon soruşturması kapsamında dezenformasyon suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Bugün Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde seçim günü. İlk olarak Ataşehir Belediyesi'nde seçim tamamlandı ve belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. Başkan vekili Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan oldu. Yeni Parti ve CHP seçimde aday çıkarmadı. İzmir'dense iki belediyeye operasyon haberi var. Çeşme ve Bayraklı belediyelerine yönelik başlatılan soruşturmalarda toplam 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada gelişme var. Başsavcı uçaktaki yardımcı pilotun Amerika'daki 11 Eylül saldırısının bir benzerini gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Yardımcı pilot kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırmış ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştı. Panama 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkılan binalar olduğu bilgisi var ancak şu ana dek herhangi bir can kaybı bilgisi paylaşılmadı.
0: Kral Pop Haber.

0: var.
1: 45 yıl sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan mağlup ayrılan A milli takımda fatura Vincenzo Montella'ya kesildi. Türkiye milli takımıyla 27 Eylül 2023'te tanışan Montella görevden alındı. Yönetimden de 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'la birlikte Bilal Arslan, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin istifa etti. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10'ar puanı paylaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün sahaya çıkıyor. Samsun Spor saat 16'da Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 19'da ise Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Barcelona Galatasaray maçı öncesi sakatlık kriziyle sarsıldı. Katalan devinin yıldız golcüsü Rafinha İstanbul'a getirilmeyecek. Dün ligde Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 16'ya yükselten Sarı Kırmızılılar, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: İç Anadolu geneli hafta sonu boyunca güneşli olacak. Ege'de ise Lodos'ta sıcaklık biraz daha arttı. Akdeniz'de de hava yazı aratmıyor. Marmara kesiminde ise güneş görülse bile yine yer yer pus var ve bölgede hava kirliliği de yükseldi. Özellikle akşam saatlerinde yolda olacak sürücülerimiz dikkatli olmalı.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Umarım cumartesi iyi devam ediyordur. Şu saatlerde kimi dışarıda, kimi evde, kimi hala çalışıyor değil mi? Birileri çocuklarını kursa yetiştiriyor, kurstan alıyor. Birileri alışverişte. Bir de sabahtan beri evden çıkmayıp acaba bugünü boş mu geçsem diye düşünenler vardır. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Cumartesinin nasıl geçirilmesi gerektiğine dair bir kural yok. Birine evde kalmak iyi gelir, diğerine dışarı çıkmak. Herkesin dinlenme şekli farklı ama önemli olan bu işe dinlenebiliyor musunuz? Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? O yüzden başkalarının hafta sonuna bakıp kendi gününüzü eksik görmeyin ne olur. Çoğu zaman yapıyoruz bu hatayı. Güzel bir cumartesinin, güzel bir hafta sonunun ölçüsü kaç yere gittiğimiz değil, kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz, en çok ihtiyacımız olan şey gerçekten. Hangi gün olduğunun çok da önemi yok. Biraz kendimize vakit ayırmak, biraz iyi hissetmek. İnanın temel ihtiyaç.

0: Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
7: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

Danilo Zan. İşim geri çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ancastre Set. Ferre artisi var.

Hafta sonu çocuklarıyla bol bol vakit geçirenler ne mutlu size. Buna vakit ayırabiliyorsanız. Hafta içi çok kolay olmuyor değil mi? O çocuklar okuldan geliyor, heyecanla anlatmaya başlıyorlar. Biliyor musun bugün ne oldu? Siz de bir yandan başka şeyle uğraşıyorsunuz. Anlat, dinliyorum diyorsunuz ama bir süre sonra çocuk susuyor. Ne yapsın? Onun için mesele yalnızca duyulmak değil ki. Gerçekten dinlenmek istiyor, dinlenilmek istiyor. Tabii hepimizin işi var. Her zaman uzun uzun sohbet edemeyebiliyoruz. Ama iki dakikalığına yaptığımız işi bırakıp göz göze gelmek mümkün. Yani bu hiçbir şeye değişilmez. Hiçbir şey ondan daha önemli olamaz. Belki bize anlattığı şey çok önemli gelmeyebilir ama onun dünyası için önemli. Çocuklarıyla bu hafta sonunu geçirenler ne mutlu, buna vaktiniz var. Anlatırken ne kadar önemsendiklerini hatırlıyor çocuklar. Ben de büyüklere hatırlatmış olayım bunu.

teknolojiyle arası iyi olanlar var mı? AI'larla mesela, yapay zeka. Çok uzak geçmiş değil, geçen sene bile yapay zekanın işlerimizi elimizden alabilme ihtimalini konuşuyorduk. Bugün tabii işler değişti. Ha, aldı mı? Göreceli. Ama alınan bir şey varsa bizim yapay zekayı hayatımıza almış olmamız. Artık her şeyi neredeyse sormaya başladık. Tatil planı yap, şunu düzenle, bunun cevabını. Gerçekten büyük kolaylık ama küçük bir ayrıntıyı unutmamak lazım. Bir cevap çok düzgün yazılmış diye mutlaka doğru olmuyor. Yapay zeka yanlış bilgi verebiliyor ki %60-65 oranında yanlış bilgi verebildiğine dair halen daha veriler var. Olmayan bir şey varmış gibi anlatabiliyor. O yüzden özellikle sağlık, para, sonra önemli kararlar konusunda kontrollü olmak lazım. Teknolojinin bize yardımcı olmasını istiyoruz tabii, hayatımızı kolaylaştırsın zaten, amacı da bu. Ama bizim yerimize düşünmek söz konusu olunca ben orada biraz duruyorum. Çünkü akıllı araçlar da öyle değil mi? Kullanması güzel. Kendi aklımızı kullanmayı bırakmamamız lazım bunu yaparken. Aksi halde sonu faciaya dönüşebiliyor.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: Kaçırmayın. Bellona,
1: bellona. Tablet deyince vatan.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Aragaz.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Varsa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Heyecanla beklenen üniversite festivali Selfie Fest 26 başladı. Konserler, eğlenceli yarışmalar, basketbol ve oyun turnuvalarıyla kampüsünde eğlenmeye hazır mısın? 13 Ekim Mert Demir, Ege Üniversitesi İzmir. 15 Ekim Fatma Turgut, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta. 20 Ekim Köfün, Atılım Üniversitesi Ankara. 23 Ekim Edis, İstanbul Teknik Üniversitesi. Festivalle ilgili detaylar www.selfie.com.tr'de.

ne kadar sabırlısınız diye sormak isterim bugün. Sabrının sınandığını düşünen dinleyicilerimiz var mı? Evet, bir şeyler hemen olsun istiyoruz çoğu zaman, değil mi? Bazen de hayat bizi sınıyor adeta sabrımızla. Eskiden fotoğraf çekerdik, çıkmasını beklerdik. Şimdi çekiyoruz, anında görüyoruz. Sipariş veriyoruz, ertesi gün gelsin istiyoruz. Genelde geliyor, değil mi? Mesaj atıyoruz, hemen cevap bekliyoruz. Hayat hızlandı, bu doğru.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Mesela iyi hissetmek için birine yardım etmeyi deneyebilirsiniz. Evet. En iyi ve en hızlı iyi hissetme yöntemlerinden biridir birine yardım etmek. Tabii yardım etmek deyince akla hemen para geliyor değil mi? Bazen daha kıymetli şeyler verebiliriz yardımda. İş arayan birini doğru kişiyle tanıştırmak mesela. Bir şey öğrenmek isteyene yol göstermek. Yeteneği olduğunu düşündüğünüz birine kendini gösterecek alan açmak. Değil mi? Bunlar küçük görünüyor ama bazen bir insanın hayatını değiştiriyor. Herkesin ihtiyacı aynı değil ki. Birinin paraya ihtiyacı var, diğerinin bilgiye, birinin yalnızca fırsata ihtiyacı var. Bunları görmek de önemli. Belki bugün çevrenize şöyle bir bakarsınız. Ben kimin önündeki küçük engeli kaldırabilirim? İşte yardımsa bu da yardım. İyi hissetmekse evet, hem kendiniz hem karşınızdakine iyi hissettirmek. Bazen bir insana verebileceğimiz en güzel şey, kendi yolunda ilerleyebilmesi için açtığımız

0: lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

8 GB, 11 inç 2.5K Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Kral Pop'la beraberiz. Şarkılarımıza, sohbetimize eşlik ediyor. Şarkılar demişken müzik zevkimize değişiyor değil mi? 10 yıl önce dinlediğiniz, sevdiğiniz şarkıları düşünün mesela. Bugün hala aynı keyifle dinliyor musunuz? Bazılarını evet, bazıları unutulmaz. Ama bazılarını duyunca ben bunu nasıl dinliyormuşum ya dediğimiz oluyor yani, benim de oluyor. Müzik zevkimiz yaşadığımız dönemlerle birlikte değişir. Çünkü eskiden hiç sevmediğimiz bir şarkı bugün çok güzel gelebilir. Ya da tam tersi olur. İşte müzik listelerimiz bizim küçük hayat arşivimiz gibi. Ben öyle görüyorum. Bir şarkı mesela eski bir yaz, yazdan kalma günü. Bir şarkı eski bir aşkı hatırlatıyor. Size bir soru sormak isterim bununla ilgili. Bugünkü müzik listeniz ya da dinlediğiniz şarkılar bugünkü sizi ne kadar anlatıyor? Bazen ne kadar değiştiğimizi aynaya bakıp değil, işte bu yöntemle de bulabiliriz, görebiliriz. Artık hangi şarkıları dinlediğimizi, sevdiğimize baktığımızda ne kadar değiştiğimizi görebiliyoruz.

Bugün cumartesi gününü çalışarak geçirenler, kolaylıklar sizlere. Sizlere bir sorum var. Gün sonunda muhtemelen yorgun hissedersiniz kendinizi ama belki de çalışmaktan yorulmazsınız. En çok ne zaman ya da ne yaşadığınızda daha yorgun hissediyorsunuz? Çok iş yaptığınızda mı yoksa bütün gün bir şeylere yetişmeye çalıştığınızda mı? Çünkü bazen yorulduğumuz şey yaptığımız işler değil, kafamızdaki o bitmeyen telaş oluyor. O yüzden soruyorum, bir yere geç kalmayalım, aman birini bekletmeyeyim, aman işte şunu unutmayayım derken sürekli bir koşuşturma hali. Sonra bir bakmışsın akşam olmuş, kendine ayıracak halin kalmamış. Bugün kendimize küçük bir soru soralım o yüzden. Ben gerçekten bu kadar çok şeye yetişmek zorunda mıyım? Bu soruya vereceğiniz cevap aslında birçok şeyi açıklar. Çünkü hayat yapılacaklar listesindeki bütün kutuları işaretlemekten ibaret değil. Böyle geçmiyor. Bazen her şeye yetişmek değil de neye yetişmemiz gerektiğini fark etmek de iyi bir gün geçirmemize neden olabiliyor. Belki de sizin için o gün bugündür.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
4: 1-14 Ekim

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Telefon deyince vatan.

0: elinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık, medyası

Cumartesi öğleden sonra saatleri birazdan gün akşamüstü saatlerine dönecek. Malum Ekim ayı biraz da serinleyecek. Kimimiz dışarı çıkacak.

Yani küçük güzellikler kayıp gidiyor, göremiyoruz bile. Halbuki günün bütün değeri içinde yaşadığımız küçük bir anda saklı denir. İşte o anı yaşayabiliyorsanız size ne mutlu. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere. Sana

0: Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 10 Ekim Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl buluşmasında kürsüdeydi. Gündemine son günlerde okullarda yaşanan saldırıları da alan Erdoğan, "Tekno oligarklar geleceğimizi biçimlendirmek istiyor, hedef kitleleri gençlerimiz" dedi. Siyasette fon soruşturması polemiği devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin linç kampanyası yürüttüğünü söylerken, İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. Yeni parti lideri Özgür Özel ise hükümetten isim listesinin açıklanmasını istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise hukuk vurgusu yaptı. "Bakanlarımızı sonuç almadan suçlamak siyasete ihanettir" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin de sağlıklı yürüdüğünü ve artık geri dönüş olmadığını söyledi. Abdullah Öcalan'ın siyasallaşma koordinatörü olarak görevlendirilmesi çağrısını da yineledi. Fon soruşturması kapsamında dezenformasyon suçlamasıyla gözaltındaki gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında da ev hapsi kararı verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması CHP ile yeni parti arasında tartışmaya yol açtı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tugay'ı aday göstermemesi konusunda Özgür Özel'i uyardığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun İzmir konusundaki eleştirilerine yeni parti genel başkanı, "Doğruları söylemiyorsun" yanıtı verdi. Bugün Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde seçim günü. Ataşehir Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Başkan vekili Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan oldu. İstanbul Küçükçekmece'de D100 karayolunda derz değişim çalışmaları devam ediyor. 12 gün sürecek çalışma nedeniyle Edirne yönündeki trafik akışı saat 23 ila sabah 6'da yan yoldan sağlanıyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftaya dek pastırma sıcakları devam edecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 28, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: 45 yıl sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan mağlup ayrılan A milli takımda fatura teknik direktör Vincenzo Montella'ya kesildi. Türkiye milli takımıyla 27 Eylül 2023'te tanışan Montella görevden alındı. Yönetimden de 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin istifa etti. Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Saat 19'da başlayacak maçı Ozan Ergün yönetecek. Sarı lacivertliler bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya çarşamba günü konuk olacak. Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde sprint yarışı büyük olaylara sahne oldu. Yağmur altındaki seansta Max Verstappen damalı bayrağı ilk sırada gördü. George Russell kaza yaptı. Oscar Piastri de yarışı tamamlayamadı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli sprint yarışını 4. sırada noktaladı. Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde yarış heyecanı yarın saat 15'te başlayacak.

0: sıcaklık biraz daha arttı. Akdeniz'de de hava yazı aratmıyor. Marmara kesiminde ise güneş görülse bile yine yer yer pus var ve bölgede hava kirliliği de yükseldi. Özellikle akşam saatlerinde yolda olacak sürücülerimiz dikkatli olmalı.
1: EMA Sigorta risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maximum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maximum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Poizi, Başımda Belalar. 9 numara Derya Ulu, Şımarık. 8 numara Manifest, Toz Pembe. 7 numara Mela Bedel, İki Tas Çorba. 6 numara Sibel Can, APO, Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numara Bora Duran, Döndüm. 3 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. 2 numara Hadise, Ara Beni. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 9 numara Poise Başımda Belalar. 8 numara Blok 3 Değiştiremezsin Yazılmışsa. 7 numara Crush Benim Olsana. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Dedüp Lüman Sıla Acı Bal. 4 numara Blok 3 Kırgınım. 3 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 2 numara Bora Duran Döndüm. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.
1: Benim hatam o.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma. 9 numara Dedüp Lüman Sıla Acı Bal. 8 numara Hadise Ara Beni. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Crush Benim Olsun.

4 numara Bora Duran döndüm. 3 numara Blok 3 Poizi çok güzel gülüyorsun. 2 numara Blok 3 kayıp kalp. 1 numara Blok 3 sebebi yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 9 numara Dedüp Lüman, Sıla Acıbal. Sekiz numara Crash, Benim Olsana. Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim olsana, benim olsana. Yedi numara Blok 3, Kırgınım. Bu kalbi sana inandın ama uykusuz geceler seni sormuşlar. Altı numara Hadise, Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. 5 numara Blok 3, Poizi, Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git, emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep öyle gidiyorsun. 4 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. 3 numara Blok 3, Kayıp Kalp. İki numara Bora Duran, Döndüm. Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana, sana. Bir numara Blok 3, Sebebi Yar.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da yapılan araştırma mikroplastik kirliliğinin boyutunu ortaya koydu. 11 farklı bölgeden alınan 34 numunenin hepsinde plastik parçalarına rastlandı. Yalnızca 1 kilo topraktan yüzlerce parçacık çıktı. Araştırmaya göre kirliliğin başlıca kaynakları araç lastikleri, sentetik kıyafetler, kentsel atıklar ve nüfus yoğunluğu. Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü eğitim öğretim çalışmalarına başladı. Enstitü sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Gediz Nehri'nde kirlilik yaz aylarıyla birlikte yeniden arttı. Suyun rengi siyaha döndü. İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin ortak izleme çalışması nehrin üzerindeki kirlilik baskısını ortaya koydu. Uzmanlara göre tehdit yalnızca nehirle sınırlı değil. Sulanan tarım arazileri, yeraltı su kaynakları ve İzmir Körfezi'ndeki yaşam da risk altında. Çevreyi kirletene bu kez 50 milyon lira ceza. Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşunun benzer suçu daha önce 3 kez işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kez 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandı. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Önümüzdeki ay faaliyete geçecek türbinin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden 2 kat fazla enerji üretmesi hedefleniyor. Yine binlerce caretta caretta denizle buluştu. Caretta carettaların en önemli yuvalama yerlerinden olan Antalya'nın Belek, Kızılot, Dara ve Kundu sahillerinde yapılan çalışmalarla 4400 caretta caretta yuvası tespit edildi. Yuvadan çıkan yaklaşık 200 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

0: Best of Bayje.
1: Selam milletim, Kral Pop Radyo'da gerçeklerle yüzleşmeye hazır mıyız? Bugün programa Didem Aslan gibi başladım. Evet. Ama ben gazeteci değilim, o gazeteci. Bu yüzden soru soramam. İstediğim herkese soru soramam. Kendi kendime soruyorum, kendim cevap veriyorum. Bay J benim adım. Acı gerçekleri yumuşatıp size sunmak her zaman önceliğim oldu. Kral Pop Radyo'da 8. yılımda bunu yapmaya devam ediyorum. Bazen de çok fena yalan söylüyorum. İşte siz de aradaki farkı anlamaya çalışırken ne oluyor? Oyalanıyorsunuz. Yani temel amacım düşünce dağıtmak. Ajanım ben. Yani bir şeyi çok uzun süre düşünmeyin diye görevlendirildim. Ajanların Alzheimer'ıyım ben. Anladın? Eyvallah.
2: Ayşe, sen kendini unutabiliyor musun?
1: Çok zor bir şey unutmak. Çok acı yaşadım hayatta. Unutmak da en iyi ilacım. Hadi gel unut. 1983. Sene 1983. Dondurmam külahımdan yere düştü. Mesela aldım. Hala dondurma yerken etrafımdakilere paranoyak gibi bağırıyorum. Yaklaşma, kimse kıpırdamasın. Çoğu zaman da fazla sıkı tuttuğum için elim batıyor. Berikinin de orada köyü yanmış. Bana bomboş bakıyor. Deli herhalde diye. Deli değilim ben. Halk arasında terelelli yelli tabir ettiğiniz ırka mensubum. Tıbbi tanı yok. Bugün neyi unutsak, Ponzi olayını unutalım mı? He? Ponzi şeması deniyor bu dolandırıcılık metoduna. İlk defa bir Amerikalı yapıyor bunu 1920 yılında. Charles Ponzi. Bizde fonla olunca Ponzi lakabı takıldı. Ponzi sistemi ortada gerçek bir kar veya üretim yokken sisteme sonradan katılan kişilerin parasıyla daha öncekilere ödeme yapılan bir dolandırıcılık yöntemi. Seyrektir hayatta iyi ki fakirim dediğim zamanlar ama karım diyor ki yapma, söyleme, çağırma fakirliği diyor. Ben de ona diyorum ki kadın bırak da hayatımda bir defa 5 kuruş yatırım gücü olmayan biri olarak bir kez de ben bir kazanan olayım. Babam da rahmetli Banker Castelli'ye para kaptırmıştı. Çok üzülmüştü, inanır mısınız? 1980-81 yılları arasında evimize havyar girmedi. Ama babamdaki asil duruşu göreceğim. Batmışız, cepte metelik yok. Adam salonda ceketle oturuyor. Niye? Çünkü Castelli'ye para kaptırmak o dönemin en lüks batış şekli. Anladın? Castelli'de batmayana kız vermiyorlar adamı. Hayat tecrübesi az diye. Şaka bir yana. Sonra 87 yılında Titan saadet zinciri vardı, hatırlayanlar olacak. Arkadaşlar ben şahsen Titanic adını bu kadar çağrıştıran bir müesseseye. Yani her gemi batacak diye bir şey yok biliyorum ama. Titan, Titanic. Ama ikisinin de fıtratı aynı abiciğim. İkisinde de sisteme ilk girenler, yani o biletini aylar öncesinden alan zenginler en üst güvertede havyar yiyip keman eşliğinde şampanya patlatıyor. Bizim gibi sonradan katılan Tereleyelli takımı tabir ettiğimiz tıbbi tanı yok. Tıbbi tanı yok. Alt katta makine dairesinde kömür küreklemekle. Sonra ne oluyor? Sistem gidiyor. Koskoca buzdağına arkadan dokunuyor. Gemi batarken üst kattakiler filikalara ilk binenler oluyor. Alt kattakilere buz gibi Kuzey Ege sularında yüzmede. Bu arkadaşlar tarih boyunca gelmiş gibi Nobel'e aday gösterilebilecek nitelikte harika bir açıklamaydı. Durum. Bu açıklamam karşılığında hepinizden 100'er lira istiyorum. 3 ay içinde size 300 lira olarak geri vereceğim. Şimdi dinleyenlerden biri de parmaklarıyla hesap yapıyor. Ya bu herifi 5 milyon kişi dinliyor. 100'er lira versek 500 milyon lira yapıyor. 3 ay sonra bize 1,5 milyar ödeme yapacağını söylüyor da. Düşünme kanka. Matematik yapma kral. Bu sistemde mantık arayan en alt güvertede kalır. Anladın? İlk 100 lirayı veren parayı kapar. Ponzi'ye gel, Ponzi'ye gel, Ponzi'ye gel. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında, ayrılmayınız. Hadi.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi İş

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Best of Bay J.
1: Naber millet? Burada Kral Pop Radyo'da yine iyi ki Bay J'ye sahibiz diye şükrettikleri bir gün daha yaşıyoruz şirkette. Evet, ben de onlara sahip olduğum için. Yani öyle şahane bir hayat yaşatmıyorlar bana ama bir kırıcı davranışları falan da yok. Yani gönül isterdi radyomla ilişkimizde bir %50-50 dengesi yakalamış olalım ama yok. Yani para onlarda olduğu sürece bu dengeye yanaşacaklarını zannetmiyorum. Ben olsam kurardım dengeyi. Ben iyiyim ya, beni düşünmeyin. Bakarım başımın çaresine. Bakın mesela annem geçenlerde Bağdat Caddesi'nde yeni bir daire aldı.
2: Oo, Bay J, ailen zenginmiş.
1: Ne kastettiğinizi biliyorum ama şöyle. Ailenizin zenginliğinin size faydası aile ilişkilerinizin nasıl olduğuyla çok bağlantılı. Yakından ilişkili. Ya kadın Bağdat Caddesi'nde ev alıyor. Demek ki ya şu oğlumu da 4. evine alayım. Demiyor. Bir de duygu sömürüsü yapıyor. Ben ölünce zaten her şey senin olacak evladım diyor. Ben de ona diyorum ki anne bak beni üzüyorsun. Ben senin ölmeni istemiyorum. Ben sadece 4. bir daire istiyorum. Bana diyor ki kadın her boşandığında bir daire gidiyor. Sana güvenemiyorum bu yüzden diyor.
2: Haklı ama Bay J.
1: Haklı mı? Sırf daire gitmesin diye şurada 30 senem kalmış yaşamaya mutsuz olduğum insanlarla mı kalayım? Allah Allah. Yani sırf gayrimenkul portföyünde azalma olmasın diye insan hayatını emlak yatırım planı olarak düzenleyemez. Anlatabiliyor muyum? Bu evlilikten çıkarsan şu daire gider. Bunda kalırsan kira getirirsin. Ben insanım, ben yatırım fonu değilim ki. Yani hayatın bütün amacı mal varlığını çocuklara eksiksiz devretmekse insan niye doğuyor? Yani tapu müdürlüğünde bir dosya olarak mı yaşıyoruz hayatımızı biz? Annemi seviyorum. Annemin benimle ilgili en büyük finansal beklentisi benim mümkün olduğunca az boşanmam. Öyle bir durumu var ya. Şimdi bakınca, kendisi açısından bakınca mantıklı. Kadın duygusal değil, bilanço odaklı bir anne olarak. Benim mutluluğumdan önce metrekarelerimin mutluluğunu düşünüyor. Öyle, öyle. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J yayında.

Best of Bay J. Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Okey, tamam millet. Haber izlemeyi bırakıyorum. Abonesi olduğum ekonomi ve haber kanallarından da abonelikten çıkıyorum. Daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Çünkü o kadar saçma sapan bir sarmal ki. Ama bakın, bugün farklı bir sarmaldan bahsedeceğim size. Şu sıra tahsilat yapamıyorum. Kimse vereceğini vermiyor. Ben de vereceğime veremiyorum. O da alacaklısına veremiyor. Ve böyle devam ediyor. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? En baştaki ben miyim, en sondaki miyim? Ödemeyi alacak olan. Neden merak ettiğimi de söyleyeyim. Çünkü en sondaki bensem hediyelik kurdeleyle bungee jumping yapmaya karar verdim. Bakın, ben ekonomist değilim. Bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum. Ama düşünün, piyasada aslında bir para var ama o para asla cüzdana girmiyor. Lafı dönüyor. Çünkü mesela geçen gün benden borç isteyen arkadaşım diyor ki, kardeş benim de başkasından alacağım var. O bana verirse ben de sana vereceğim. O da diyor ki, abi zaten bana borcu olan adam da senin alacağını olan adama bağlıymış. O ona verirse o da bana verecek. Ben de sana geri getireceğim. Atabiliyor muyum abi? Oğlum, ben anlamadım ki hepimiz aynı 5000 liranın peşinde miyiz? Anlamadım ben. Bir tane 5000 liralık banknot var sanki. Elden ele hepimizin borcu kapanıyor. Günün sonunda para hiçbirimizde değil. İllüzyon gibi. Biri gelsin bana anlatsın bunu ya. Ekonomi kanallarını bu yüzden bıraktım. Ya adamlar, bak adamlar, kadınlar televizyona çıkmış. Likit darlığı var diyor. Ne darlığı abi? Bildiğin birbirimize borcumuz var bizim kankalarla. Zincirleme kaza gibi bekliyoruz. Hani eskiden bakkal veresiye defterleri vardı ya. Şimdi ben ve 15 kilometre kare çevrem komple tek bir veresiye defterine döndük biz. Bu zincir nasıl kırılacak? Yani acaba ya biri bir ödeme yapsa, parayı verse hepimiz kurtulacağız diye bir inancım var. Sahte bir inancım var ama dediğim gibi ben bu saadet zincirinin neresindeyim onu kestirim. Acaba dedim, İtalya'daki teyzemden borç alıp ödeme işlemini dışarıdan başlatsam. Bir çeşit IMF varimsi. Nasıl? Daha da unutayım mı o parayı? Abicim, iyi niyetimi baltalamayın. Avrupa Birliği kurunu Türkiye'ye alıyor. Hiç mi işe gelir bir tarafı yok? Bir şeyler deniyorum. Mahfi eğilmez abi. Özgür Demirtaş Bey efendi. Bir şey değil, ne yapıyoruz? Bak, küçükken de takımı almazlardı beni. Hala hepsiyle yayında dalga geçip intikam alıyorum. Kızdırmayın beni, bir şey söyleyin. Akla mantığa yata. Kim başlattı bilmiyorum bu meseleyi. Parayı icat eden vizyonsuz Lidyalı simitçiden simidi aldı. Akşam ödeyeceğim dedi. Gitti parayı manitasıyla yedi. 2720 sene geçti. Hala toparlayamıyoruz. Farkındasınız değil mi arkadaşlar? Bayci. Ha canım. Yalnız simitçi yoktu o zamanlar. Simidi Osmanlılar döneminde yaptılar. 600 sene öncesine denk geliyor. Ha tamam, çok biliyorsunuz. Kasaba borç taktı o zaman. Mutlu mu herkes? Oldu mu? Tabii ekonomi kanallarını bırakmamın tek sebebi o likit darlığı muhabbeti değil. Şimdi o kullandıkları çok dolambaçlı geliyor bana o ifadeler. Hastayım arkadaş. Öyle bir Türkçe konuşuyor. Sanırsa kuantum fiziğiyle aşure tarifi veriyor. Böyle. Çünkü ihtiyacımız olan şey aşure. Kuantum fiziğine gerek yok. Televizyonu açıyorsun. Takım elbiseli bir abi çıkmış. Ekrana

grafikler fırlatıyor. Diyor ki enflasyonda baz etkisiyle heterodoks bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu da makroekonomik dengelerde bir stabilizasyon illüzyonu yaratıyor. Kanka! Kanka! Karşında insan var, insan! Heterodoks. Heterodoks bir yaklaşım dediğin zaman Haçlı Seferleri de yeniden başlıyor diye düşünün. Barbunya konservesi stoklamaya başlıyorum. Yapmayın bana bunu. Ama bir düşünün millet. Cebimizde para yok. Piyasada nakit yok. O Lidyalı kasabın başlattığı borç sarmalında birbirimize zincirleme çarpmış bekliyoruz ama her gün ne yapıyoruz? O yataktan kalkıyoruz, o işe gidiyoruz, simidimizi alıp çayımızı koyuyoruz ve birbirimizin yüzüne bakıp yine de gülümsemeyi ihmal etmiyoruz ve başarıyoruz. Bu bana yeter. Kral Pop Radyo burası. Bay J yayında, ayrılmayın lütfen.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: No, Zeynep'inize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ Sigortası'na İş Cep'ten kolayca ulaşabilir,

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar milletim, Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. 2027 yılına doğru hızla ilerliyoruz. Ve size bir şey söyleyeyim mi? 2027 yılı muhteşem bir yıl olmayacak. Olmayacak. Kimse kendi kendini kandırmasın. Hadi yapmayın. Büyük ihtimalle dünyanın sonu gelecek ve neden olduğunu bile anlamayacağız. Bir bakmışsın kızılcık şerbeti izliyorsun. 2 saat sonra kulağından yeşil bir şey akmaya başlayacak. Bir an fark ediyorsun ki akan şey sensin. Kendin kulağından dışarı akıyorsun. Vesaire vesaire. Hayır, sizce dünyanın sonu gelecek olsa bize haber verirler miydi? Hayır tabii ki. Ne diyecek spiker? İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu gece dünya kaput. Hayat finito. Hazin son is loading. Kulağınızdan yeşil zımbırtı akmaya başlayınca sevdiklerinizi aramaya başlayın diye. Ne yapardın Bahçe böyle bir anons duysan? Vakit kaybetmeden markete gidip bir tane kuzu kol alırdım. Kızartıp yerdim. Beni yüzeysel buluyor olabilirsiniz ama fani hayatımda en sevdiğim yarim oydu. O açıdan... Eşin değil mi Bahçe? Eşim ayrı. Ölürüm yoluna. Ayrı. Ama hep beraber gidiyorsak önce kuzu eti. Hadi. Beraber gidiyoruz zaten. Geçen akşam eve geldim. Aşk yaşayacağız zannediyorum. Dolunay var. Bir takım kristaller dizilmiş. Bunlar ne dedim? Bu akşam dolunay dedi. Hiçbir şekilde birbirimize dokunmuyoruz. Bu kristaller ayın enerjisini alıp evimize yansıtacak. Bize çok iyi gelecek. Millet, ilişkilerde aldatma bence böyle şeylerle başlıyor biliyor musun? Ya sadakatsizlik bu tip olaylarla. Ah taş kafam ya, ben nasıl sırf güzel diye dolunaylarda öpüşüp koklaşmak yerine kristale enerji depolamaya çalışan biriyle evlendim. Şarj ünitesi gibi yaşıyor kadın.
2: Hiç mi inanmıyorsun Bahçe kristallerin gücüne, enerjisine?
1: Birazcık inanıyormuş gibi yapabilirim en fazla. Birazcık. Çünkü karımı seviyorum. Öyle. Bir keresinde dizim ağrıyor. Dur dedi, pembe kuvars iyi gelir. Ona... Getireyim onu. Geçen dolunayda şarj etmiştim. Dedim ki her sıkıntı için bir kristal var mı? Evet dedi. O zaman senin için de bir kristale ihtiyacım var. İlişkimiz iyi bir yere gitmiyor aşkım. Ya uzun evli kaldığınız zaman nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela bu sabah annesinin yanına bir haftalığına Edremit'e gitti ya. Hiçbir şey fark etmedi. Psikolojik olarak hala evdeymiş gibi hissediyorum. Bak otogara bıraktım, eve geldim. 15 dakika sonra kahvesini yapıp salona götürdüm biliyor musun? Onda bırak, evde kimse yok. Duş aldım ve popomu kuruladığım havluyla yüzümü kurulamadım. Ruhu evde kadının hala. İçimde ilkel bir erkek var. Diyor ki yürü be kral, kimse yok evde. Kurula yüzünü, gitsin popunu kuruladığın havluyla. Yaşasın hanımın monarşisine karşı narşik hareket diye. Ama o 6 yıllık evlilik diktatörlüğü var. Beynime öyle bir kazınmış ki. Havluya elimi uzatırken tavana ısınsam böyle...

0: bir kamera var, izliyor gibi. Bir telsizle bari. Bayce o havlu yüz havlusu diye bırak onu gafil.
1: Özgürlük veriyor güya.
0: Al, bir hafta senin. Tepe tepe kullan diye ama ruhumuzu öyle bir teslim etmişiz ki. Prangayı çözse bile gardiyanın kapısında lütfen beni geri içeri alma. Ben karımın kuralları olmadan yaşayamıyorum diye ağlayan böyle Stockholm mağduru gibi kalıyorsun. Şimdi Kral Pop.

0: Best of Bay J.
1: Nasılsınız milletim? Burası Kral Pop Radyo ve bu defa adımı söylemeyeceğim. Tahmin edin programı kim sunuyor? Yeter artık. Aa yeter. 35 sene oldu. Hala bu sesin sahibinin kim olduğunu bilmiyorsanız bence artık hatayı kendinizde aramaya başlamanız lazım. Ya umumi helada yan kabinden tanıyorlar ya. Neden ki Bay J, orada da mı radyo programı sunuyorsun? Ha evet. Tuş kilidim açık kalmış. Eşek şakaları yapıyorum gittiğim her yerde. Evet. Ya ne alakası var? Artık ne ses çıkartsam çıkarayım tanıyor insanlar. Buna rağmen bence çok az dublaj yapıyorum. Yani ben reklamcı olsam benden başkasına seslendirme yaptırtmazdım biliyor musunuz? Ama ne oldu biliyor musunuz? Neymiş biliyor musunuz? Pahalıymışım. Pardon da burada karşınızda 50 kilometre menzili olan Mukava'dan yapılmış 100 bin liralık elektrikli eğlence parkı otomobili yok, tamam mı? Ben öyle kapısını kapattığınız zaman plangs diye ses çıkaran ucuz bir kaporta değilim. Ve herkes bilir kaliteyi ucuza alamazsın. Dedim de 600 liraya 6 tane külot aldım geçen gün. Nasıl kaliteli? Zengin bir arkadaşıma tavsiye ettim. Şey diye sordu. Kullanat donlar mı bunlar? E tabii son donunu, tanesini 2700 liraya almış. Hafsalası almadı 100 liralık donu adamın. Oysa ki nefes alabilen, gözenekli kumaştan dayanıklı ve terletmeyen yapısıyla Bay J iç çamaşırları şimdi tüm dijital satış Bay J, gözeneklerin boyu ne kadar diye de sormayın. Endişe verici boyutta olsa giymezdik herhalde. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hava alıyor. Ne bileyim millet, her ekonomik rezalet yaşandığında sonucu bana patlayacakmış gibi hissediyorum. Kafamda sürekli böyle yeni iş fikirleri var. Artık yaşlılığımı garanti altına almam gerekiyor arkadaşlar. İnsan belli bir yaştan sonra ben ne kadar kazanıyorum diye düşünmüyor ki. Ben çalışmayı bıraktığım gün ne olacak diye düşünmeye başlıyor. Benim kafada da sürekli yeni bir sektör açılıyor. Radyo var, dublaj var, seslendirme var, oyunculuk var. Şimdi iç çamaşırında kurarsak markayı ama sermayem olmadığı için bir yerlerden nefes alabilen birkaç külot bulmam lazım başlangıç olarak. Ay milletin balkonundaki çamaşır askısından çalsam sapık damgası yiyeceğim. Anlatamazsın da kardeş, ben yeni iş kuruyorum da ana para sıkıntım var. Olayın gerçekten cinsellikle hiçbir alakası yok. Oh, biraz daha böyle giderse yakında Bay J Gayrimenkul, Bay J Sigorta, Bay J kendi evinizde ucuz doğum hizmetleri diye çıkacağım karşınıza.
2: Yapabilir misin ki Bay J?
1: Yok canım, ne alakası var? Tabii ki yapamam da. Eskiden 1600'lerde doğumhane mi vardı? Etrafı filan toplayıp bir çay koyarım. Ama yine de ya ne bileyim, özel hastaneye 400 bin lira vermektense 4 bin liraya beni tercih etmek bu zamanda bana mantıklı geliyor. Ne oldu yani? Beni 1970 senesinde mahallenin kendi söküğünü dikemeyen, bir elinin baş parmağı olmayan terzisi doğurttu. Üç kulağım iki göbek deliğim mi oldu? O, normalim işte. İçeriden kadının kocası bağırıyor. Bay J, sanırım bir terslik var, bebek gelmiyor. Dur kanka dur, kek yanıyor. Güzel bir şeyler söyle. Agucuk bugucuk neredeymiş benim güzel oğlum? Bisiklet mi alacakmış babası? Gibi bir şeyler söyle. Allah'ım ya. Sanki jinekoloji profesörüyüm de sorular soruyor. 4 bin

liraya bu var kanka. Tıbbi yeterliliğim olsa evinizde ne işim var zaten? Bir hiç düşünmedin mi beni aramadığını? Kral Pop Radyo'da radyo sunucusu Bay J'yi dinliyorsunuz. Ayrılmayın lütfen.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Best of Bay J.
1: Ne haber milletim? Her şey yolunda mı? Ekmek var mı? Çorba var mı? Çorbanın içinde et var mı? O et yoksa ıstakoz mu? Yoksa o çorba çok pahalı bir restoranda mı içiliyor? Fark ettiniz mi? En fakirden zengine doğru herkese seslendim bir avazda. Bir avazda. Koca bir yelpazeye hitap ettim tek bir cümleyle. Bay J, herkes seni dinlesin diye mi yapıyorsun bunu? Arkadaşlar hiç alakası yok. Beni dinlemesini dilediğim tek bir insan var hayatımda, o da karım. Eskiden dinlermiş gibi yapıyordu. Şimdi her konuşmaya başladığımda kendisi konuşmaya başlayıp ağzıma kozalak tıkarcasına yeni bir konuşma başladı. Bazen anlamı bile olmuyor. Sırf benim sesim duyulmasın diye mesela şarkı söylemeye başlıyor direkt. Ben nasıl mutlu olayım söyleyin bana. Maaşım düşük, enflasyon yüksek. Evde duygusal gelgitleri ay dede Mars, Venüs, Uranüs'ün pozisyonuna göre değişen bir canlıyla yaşıyorum. Ben ne yapacağım? O kadar inanıyor ki astrolojiye. Bakın Ekim ayını boş geçiriyoruz. Her şeyi yapmak yasakmış. Kasım ayının 10'una kadar ameliyat yok, tartışma yok, mücadele yok, yeni iş kurmak yok, yatırım yapmak yok. Bu son söylediğimi unutun zaten gerek. Yani Amerika'da İngilizce'de redundant diye bir çok sevdiğim kelime var. Türkçesi en basit şekliyle boş yapmak. Gereksiz yani, öyle ifade edelim. Kendi içinde kendini yalanlayan ifade diyoruz yani. Bu ay yatırım yapmıyoruz millet dediğim zaman mesela bunu söylememiş olsam da hiçbir şey değişmeyecekti ya, anladın? Öyle. Açtım interneti oyalanacağım diye son dakika diyor. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı. Dedim aa, insanlık için büyük bir şey oldu herhalde. Ödülü kime vermişler? Bilim insanı Francis Halzen. Neden vermişler? Anlatıyorum, sıkı dur. Ice Cube Nötrino Gözlem Evi'nde yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötro nöronların keşfi nedeniyle vermişler. Ekrana bakıyorum. Arkadaşlar cümleyi 3 kere üst üste okudum. Yalan olmasın. Oğlum bak, insan var karşında, insan. Lafa bak. Astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrino. Hayaletmiş bunlar, hayalet. Şimdi bakın. Sayın sevgili İsveç Kraliyet Akademisi, Sayın Francis abim. Bak size saygım sonsuz. Bak gitmişsin Güney Kutbu'na, buzun içine dedektör gömmüşsün. Uzaydan gelen hayalet parçacıkları yakalamışsın da pampa bana ne faydası var bunun kral? Ha? Ben o hayalet nötrinoyu fırıncıya uzatsam fırıncı bana abi bunu nakit mi geçelim üstüne çikolata mı sürelim ne yapıyoruz diye bakacak. Elim boş. Açık konuşacağım arkadaşlar, insanlığa hizmet noktasında. O yüksek enerjili nötrinoyu keşfeden Francis Halzen abim, fırında çikolatalı simidi icat eden ustamın yanında sıfır çeker benim gözümde. Bak. Çikolatalı simit, bu toprakların gördüğü en büyük, en net vizyon. Evrenin sırrını çözsen karnın doyar mı? Doymaz. O simitten bir ısırık alıyorsun, el bombası gibi patlıyor içeride ya. El bombası demişken, en bombası ne biliyor musunuz? Adam bu keşifle $1.2 milyon para ödülü almış. Bak burası beni tetikliyor. Sen görünmeyen parçacığı bul. Milyon dolarları cüzdana indireceksin. Biz burada kanlı canlı 5 milyon insana yayın yapalım. Akşam yemekte ne var? İstakozsuz sadeli çorba. Anladın? Ayrılmayın lütfen millet. Bari siz ayrılmayın millet.

Best of Bay J. Aranızdaki İtalyan Bay J yayında. Şimdi Kral Pop Radyo'da. Geçen gün biri dedi ki Türkiye'de yaşayan bir İtalyan ajanı olmadığını nereden bileceğiz? Oğlum dedim, ne ajanı? Bu radyo sunuculuğu işini zor buldum ben. İtalya'da SSK'm bile yok. Vergi dairesine 45 bin lira borcum var. Her gece uykularım kaçıyor. Sence de ajan olsam borcumu ödemez miydi İtalyan gizli servisi? Yo dedi, borcun olması daha doğal bir manzara. Daha az dikkat çekersin. Asıl radyo sunucusu maaşıyla hiç borcun olmaması şüphe uyandırır. İnanır mısınız, moralim çok bozuldu. Keşke ajan olsaydım da bu lafları işitmeseydim diye düşündüm. Gerçi ne kadar konuşursam, ne kadar anlatırsam anlatayım size, asla ajan olup olmadığımı bilemeyeceksiniz. Ajanlığın fıtratında zaten gizlilik var değil mi? Emin olamazsınız. Belki de bu anonsun başından beri kullandığım kelimeleri akrostiş yaptığınızda gizli servise İtalyanca bir mesaj atmışım değil mi? Attenzione centro, attenzione centro. Operazione Kral Pop continua. Ma vergi dairesi mi sta inseguendo. Mandate subito 45.000 lire. O la mia copertura salta. E per favore, più parmigiano nella pasta. Yani diyorum ki merkez dikkat, merkez dikkat. Kral Pop operasyonu sürüyor ama vergi dairesi peşimde. Acil 45 bin lira gönderin yoksa kimliğim patlayacak. Bir de lütfen makarnaya daha çok parmesan koyun. Yok be abicim, düz radyo eğlencesiyim ben. 35 sene İtalyan ajanlığı mı olur? Hey, bir saniye, belki de İtalya'da bir Türk ajanıyımdır. Ha? Türkçem İtalyancamdan daha iyi, bunu bir düşünün. Mantıyı ravioli'den daha çok seviyorum.

Daha içselleştirdiğim bir lezzet. Kuşkaş mı, dört peynirli pizza mı kanka? Kuşkaş. Evet. Bak bir hikaye anlatayım. Size ne kadar Türk olduğumu anlayın. Sene 1995, Los Angeles'ta master eğitimi alıyorum. Arkadaşlar bu birikim 3 kitapla olmadı. Ne düşünüyordunuz Allah aşkına? Gece rüyamda gördüklerimi mi anlatıyorum size? Neyse. 1995 Los Angeles. Bir yandan okuyorum, bir yandan İranlı bir adamın yanında aşçı yamaklığı yapıyorum okulu ödeyebilmek için. Bir gün restoranda büyük bir saksı kaldırılacak. Yardım istediler. 4 kişi bir tarafından tuttu. Ben de tek başıma diğer tarafından kaldırdım. Biri şey dedi, siz Türkler çok kuvvetlisiniz dedi. Ben o gün dedim lanet olsun İtalyanlığıma. Böyle çok güzel kanka. Böyle çok güzel. Peki soracaksınız, Bahçe TC işlemlerin devam ediyordu, ne durumda? Devam ediyor millet. Bir isim anlaşmazlığından dolayı takılmış dosyam. Annemin adı karımın Mernis'inde evlenirken pasaportu verdiğim için İtalyanca yazıyor. Ama vatandaşlığı soybağından, annemden aldığım için kimliğinde de Türk karakterleriyle yazdığından sistem error vermiş. 2 sene. 2 sene Tanrı aşkına. 2 sene mi bu iş? Bakın en az 1 sene işsizlik maaşı almadan hiçbir yere gitmiyorum benden söylemesi. Müdürüme laf söyleyemiyorum ya, kovulurum diye. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın lütfen.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Best-of Bayşe.
1: Vay vay vay, son anonsa mı geldik? Aa, üzülmeyin, yine geleceğim. Geleceğim. Vay vay vay, küçük Bayşe şehre gelişinden tam 40 sene sonra ülkenin en başarılı, en ünlü radyosunda en ünlü radyocu. Vay be. 30-40 sene önce bana deseler ki Bayşe 35 sene sonra Kral Pop Radyo adlı en muhteşem radyoda yayın yapacaksın ve çok ünlü olacaksın, onlara boş boş bakardım. Çünkü şizoparanoide ilimler gösterdiğim için beni biraz herkese boş boş bakıyordum zaten. Paranoya annemden, şizofrenim babamdan geçti. Çok acayip bir ailede büyüdüm arkadaşlar. Çok acayip bir şey geldi başıma. Yolda 9 yaşından beri görmediğim arkadaşım Ahmet'i gördüm. Çok şaşırdım, hemen arkasından koşup ensesine bir tane patlattım, dedim. Seni gidi eski dost, ihtiyar kurt, ne haber ya? O ne yaptı? Annesine gidip ağlamaya başladı. Son düşündüm. Hey, bir saniye. Bir saniye, hey. Ben 56 yaşındaysam onun da 56 yaşına gelmiş olması gerekirdi. Dostum. Kral Pop Radyo'nun beni gururla sunduğunu söyledim. Bunu genelde söylerler. Ara sıra ben de atıyorum araya yani. Akşam radyosunda bu program toplam kalite. Ve Bay J'nin çok ileride kıymeti ortaya çıkacak. Ama şu anda bile diğer 5 şovun toplamından daha çok para kazanan... Kazanan başka türlü bir şey oluyor. O maaşa yansıyor ya. Dün yayından sonra patron aradı. Programı çok beğendiğini söyledi. Bu yüzden kredimi kullanarak bugünkü programı sallıyorum. Dikkatinizi çekti mi? Ya şaka yapıyorum. Ben bu programın hem yapımcısıyım hem satıcısıyım. Böyle bir şeyi asla yapmam. Yaparsam da haber vermem zaten. Ruhunuz bile duymaz. Onu söyleyeceğim. Ancak disiplinli çalışma ortamımız, temsil ettiğimiz firmanın ciddiyetini de göz önüne alıp ben her zaman müşterilerimin %100 tatmini için çalışırım. Her zaman o fazladan bir kilometreyi de koşup müşterimin gerçekten tam olarak tereddüt kalmadan memnun olduğundan emin olmayı tercih eden bir yapıya sahibim kendim bizzat. Bay J, büyük seçim ister misiniz? Bu soruya gerek yok. Bay J her zaman büyük seçim. Mega seçim. Bazen beni bile kendim yüzünden ateş basıyor, biliyor musun? Gerçek. Say kuzum, söylesenize, hiç kendi kendinize bayılıp ateşiniz bastı. Peki, görüşürüz millet. Bye. Atın.

200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası iş

Birliği'nde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.